Bunu şiir et bonda şemmişem o pilagon. Amikor açık yo ittik o samon. Enki kutano maşik ot kibano. Bunu şiir et bonda